0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Kalaya Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 ml'lik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: stillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avantı Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeni dillerle dolu gelecek. Elayge Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayge, Ulus 2.41.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3.9 litrelik Pirsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir. 107.7 After FM.
1: Sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 2.41.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüm,

Güneş daha isitmir bizi, biz ki yokuk artık azizim. Sınır sevginin %100 semada, yağış bildirir payızı son vida. Güle daha çağırmır bizi.